izindonga. Yiloko ke esikuthola lapha ku chapter 3 walencwadi njoba ke sifinyelela ku chapter 4.